Tagahkim Skonan, CJWE.ca. Kispen knuhtik skihtin autan siya takam gak nihianak. Eoguma tante patsmonihik, awiga tante pitsionihik. Kaptomak stawe muhtiganek CJWE.